arkasında güneş duruyordu. Aylardan Kasım'da üşüyorduk. Ağacın biri bulvarda ölüyordu. Şehrin camları kaygısız gülüyordu. Her köşe başında öpüşüyorduk. Sisler bulvarına akşam çökmüştü. Omuzlarımıza çoktan çökmüştü. Kesik birer kol gibi yalnızdık. Dağlarda ateşler yanmıyordu. Deniz fenerleri söndü.

Gözlerim dalıyordu. Bir bardak şarapta kayboluyordum. Gece bekçilerine saat soruyordum. Evime gitmekten korkuyordum. Sisler boğazıma sarılmışlardı. Bir gemi beni Afrika'ya götürecek. İsmi bilmiyorum ne olacak. Casablanca'da bir gün kalacağım. Sisler bulvarını hatırlayacağım. Kırmızı Melek şarkısından bir satır, Lodos'tan bir satır, Yağmur'dan iki, senin kirpiklerinden bir satır, simsiyah bir satır hatırlayacağım. Seni hatırlatanın çenesini kıracağım. Limanda vapurlar,